sen, Bakı kadar güzel Bakı'm. Sen ümitler şehersen, safım paçım Bakı'm benim, tekim benim Bakı'm benim, mehebbetim.

0: danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Bizim radyomuzun 100 yaşı tamam olur. O 100 ilin

0: yüzüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Bank of Baku'da nakdu kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdu kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Hava ister isti, ister soyuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Dijital bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise dijital bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Dijital bol kartı Banko Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
5: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiye Nazirliği.
6: Danışır Batı. Öten iller nermelerdi.

0: yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
1: Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.
3: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudusturur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Mən aşığam sarı gül, yarı gönçə, yarı gül. Gec açıldın, tez soldun, açmayaydın barı gül.

0: yaxşılar bahar qaytar quşlar
1: Artıq Astımin'in yeni mobil tətbiqiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Astv, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radio. Hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Astv mobil tətbiqini yükləyin.

0: et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye...
0: 44 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdı.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Seasons Lüktaş.
1: Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Ev, maşın, tamir ya da tahsil, senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakd bu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
4: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komissiyayla səhimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat bir bank invest tətbiqinde.
3: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisiya Şirketi ile birlikte teklif olunur.
5: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mətbəx, İster hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
7: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

kaynar hissi cavanlığı. Arzulara adlayardı, göl çekimi çatlayardı. Gözelleri odlayardı, kaynar hissi cavanlığı.

0: malzemeler bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia şartı.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zıvral, badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
3: Tetbik sahesi. İster yer, ister divar olsun. İster ev, ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Açısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Hava ister isti, ister soğuk olsun, ister nemli, ister kuru olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru

0: Türksat'tan haber verir. Aziz sahipkarlar, business'ta yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile business'nizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: İnvestisya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank investetliğiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahipler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank investetliğinde.
1: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın enter nişanıdır. Hizmet Aşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
3: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır.

0: trafă, dizgârpești. Postbank, Banco Baku numa bir tepkide. Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 200

0: özüne kalır. Bir Bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia şubesi.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mutfak ister havuz olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: yüzüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Dilafruz. On sekizinci asır Derbent saz söz mü?

Asil de işlemeye başlayacak. Bunu onun özü ısrar edirdi. Lakin bu megamda bize gözlenilmez bir sevinç üzverdi. Aydınlaştı ki Asil tezlikle anlı olacaktır. Asil'in doğduğu gün ben seferden geri kaydırdım. Telaşlıydım, heyecan geçirdim. Asil Narın'da doğum evinde yatırdı. Gelip görürüm ki oğlum olup. Elbette beni Asil'in yanına bırakmadılar. Maşına oturup dağlara sürdüm. Biz oğlumuzun adını Səməd koyduk. Bütün sözümüz, söhbətimiz həmişə ondan idi. Səməd. Bizim Səməd. Səməd gülümsədi. Səməd diş çıxarır. Cavan ata-analar necə? Biz də elə. Bir dəfə payızın axırlarında səfərə gedirdim. Hava adamın zəhləsini tökürdü. Dolunun yaxınlığındakı dərədə yük maşını

0: yaman kızgın işkedir. Bir gün sonra seher seher eve kayıttım. Hiç kes yoktu. Kapı açıktı. Ben evvelce yere bildim ki Asil hareyse çıkıp su veya odun getirmeye gidip etrafıma baktım. Otak yığıştırılmamıştı. Kalanmamış kara plateden üzüme hayattan uzak soyuk bir nefesteydi. Kalanmamış kara plateden üzüme hayattan uzak soyuk bir nefesteydi. Ben Semed'in küçük çarpayısına yanaştım. Boştu. Ben telesik maşının yükünü boşalttım ve onu küçede koyarak senetleri vermek için dispatcher otağına yürüdüm. Tez ol. Al.
1: Bir şey olmayıp ki.
0: Asil evde yoktur. Asil gidiptir.
1: Sen ne danışırsan. Bağışla beni İlyas. Ben.
0: Emelli başlı başa sal.
1: Bütün bunların nece baş verdiğini ben özüm de bilmirəm. Dünən kapı gözetçisi pencereme döyüp dedi ki seni bir kız görmek istiyor. Asil'i o saat tanıdım. O dinmez söylemez mənə baktı ve soruştu. Bu hakikattir mi? Mense hakikattir dedim. O benimdir. Səfih kimi o benimdir. O benimdir diye ağladı. Ben onu bir daha görmedim. Beni bağışla.
0: Bir dayan görüm. Axı Asil bunu hardan öğrenmişti?
1: Canday demiştir. O beni de hədəliyirdi. Sen git Asil'in yanına. Get axtar onu tap. Aranızda tikan olmayacağım. Baş götürüp başka yere gideceğim.